shugaban kasa kan tuma wadanda suke zamani yanzu ku dauki halin ta Ahmadu Bello a zamanin da yana yi hakiku sun ka duba a